0: devlete güven tarihin en düşük seviyesinde.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Evet, dinleyiciler, teknik bir hata oluştu. Kusura bakmayın. Evet, şimdi haberimizi yeniliyoruz ve orijinal haberlerimize geçiyoruz. Almanya'da iklim alarmı. Medya neden sessiz?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Ama sadece ne olduğunu değil, bu gelişmelerin yaşamımızı nasıl etkileyebileceğini de birlikte değerlendireceğiz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sıcaklık rekorlarına rağmen kamu yayınları ARD ve ZDF'in iklim krizine ayırdığı yayın süresi son 3 yılda yarı yarıya azaldı. Bir araştırmaya göre iklim krizinin etkileri giderek ağırlaşırken televizyonlarda bu konuya ayrılan süre %1'in bile altına düştü. Kölner Stadtanzeiger'in haberine göre uzmanlar bu durumun iklim krizinin hafife alınmasına ve yanlış bilgilerin yayılmasına zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor. Haziran ayından itibaren Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, 40 dereceye aşan sıcaklıklar, tropik geceler ve birçok kentte yaşanan su sıkıntısıyla dikkat çekti. Alman Meteoroloji Dairesi bu dönemi tarihi bir aşırı hava olayı olarak nitelendirdi. Ancak Klima for Acht girişiminin yaptığı analize göre bu olağanüstü gelişme ARD ve ZDF'in haber yayınlarına aynı ölçüde yansımadı. Araştırmaya göre 2026 yılının ilk 6 ayında kamu yayınlarında iklim krizine ayrılan yayın süresi tarihin en düşük seviyesine geriledi. ARD'de yayın süresinin yalnızca %0.95'i, yani %1'i bile değil, ZDF'de ise %0.82'si, ki bu da %1'in altında, iklim konularına ayrıldı. Bu oran 2021 yılının ortasında düzenli ölçümlerin başlamasından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak değerlendiriliyor. 2023 yılıyla karşılaştırıldığında ise iklim haberlerinin yayın süresi yarıdan fazla azalmış durumda. Araştırmayı hazırlayanlar özellikle ARD'nin ana haber bülteni Tagesschau'yu eleştiriyor. Rapora göre meteoroloji kurumunun sıcak hava uyarısı yapmasının üzerinden 6 gün geçtikten sonra 24 Haziran'da ilk kez aşırı sıcaklarla iklim krizi arasındaki bağlantıya değinildi. ZDF'in bu ilişkiyi daha erken kurduğu ancak bunu istikrarlı bir biçimde sürdürmediği belirtiliyor. Klima for Acht sözcüsü ve veri bilimci Norman Schumann, yayın kuruluşlarının artık iklim krizini haberlerde görmezden gelmemesi gerektiğini belirterek programlardan sorumlu yöneticilerin iklim bağlantısını daha fazla gizlememe kararı almasına ihtiyacımız var, dedi. Araştırmada sıcak hava dalgalarından en fazla yaşlıların etkilendiğine dikkat çekiliyor. Aynı zamanda ARD ve ZDF'in en geniş izleyici kitlesini de yaşlıların oluşturduğu vurgulanarak kamu yayınlarının bu konuda özel bir sorumluluk taşıdığı ifade ediliyor. Raporda en çok izlenen yayınlar sessiz kaldığında iklim krizinin sonuçlarını açıklama görevini başkalarına bırakıyor. Bu da krizin hafife alınmasına ve yanlış bilgilerin yayılmasına alan açıyor değerlendirmesi yer aldı. Haziran ayındaki sıcak hava dalgası Almanya'da karayolları ve demir yollarında hasara yol açtı. Çok sayıda orman ve arazi yangını meydana geldi. Köln ve Essen gibi bazı kentlerde sıcak çarpması vakaları nedeniyle ambulans ve acil servisler kapasitesinin üzerine çıktı. Alman İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 22 Haziran'da başlayan en sıcak hafta boyunca ülkede 2 hafta öncesine kıyasla yaklaşık 6800 daha fazla ölüm kaydedildi. Bu artışın önemli ölçüde aşırı sıcaklarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. İklim krizinin medyada giderek daha az yer bulduğu eleştirileri yapılırken bu kez Almanya'nın en saygın iklim bilimcilerinden biri aynı konuda çok çarpıcı uyarılarda bulunuyor. Almanya'nın tanınmış iklim bilimcisi Moib Latif, iklim krizine karşı gerekli bilgi ve teknolojinin bulunduğunu ancak siyasi irade ve toplumsal değişim isteğinin yetersiz olduğunu söyledi. Latif, yeni kitabında küresel tatlı su kıtlığının bazı bölgelerde su iflasına dönüştüğünü belirtiyor. Eriyen buzulların geri dönmeyecek şekilde yok olması birçok bölgeyi gelecekte ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya bırakıyor. Bilimsel uyarıların tek başına yeterli olmadığını söyleyen Latif, siyasetin insanları değişime teşvik etmesi gerektiğini vurguluyor. Almanya'da da partiler arasında uzun vadeli iklim politikaları konusunda uzlaşma eksikliği olduğunu ifade ediyor. Latif, fosil yakıt lobisinin hala güçlü olduğunu, Alman otomotiv sektörünün ise elektrikli araç dönüşümünde geride kaldığını söylüyor. Kuraklaşan toprakların yağışı emememesi nedeniyle yeraltı sularının hızla tükendiğini de hatırlatıyor. Tüm uyarılarına rağmen Latif umutlu. Almanya'nın bugün elektriğinin yarısından fazlasını yenilenebilir kaynaklardan üretmesinin bir zamanlar imkansız görüldüğünü hatırlatıyor. Ancak toplumun bir kısmının refah kaybı korkusuyla değişime direndiğini, bunun da reformları geciktirdiğini belirtiyor. Kassel'de yeni öğretim yılı başlarken hem şehirde hem de ilçede çok sayıda boş eğitim ve dual eğitim yeri dikkat çekiyor. İşverenler gençleri meslek eğitimine yönlendirmede giderek daha fazla zorlanıyor. İş ajansının verilerine göre Temmuz sonunda kentte yaklaşık 450, ilçede ise 300'e yakın meslek eğitim yeri hala doldurulamadı. En büyük açık satış, depo ve lojistik ve elektroteknik alanlarında. Hana gazetesinin haberine göre Kassel bölgesinde bu yıl 2900 eğitim yeri için 2700 başvuru yapıldı. Yani sayı olarak büyük bir eksiklik yok. Ancak firmalar uygun aday bulmanın her geçen yıl zorlaştığını söylüyor. Deutsche Industrie und Handelskammer'ın 2026 değerlendirmesine göre geçen yıl her iki işletmeden biri uygun çırak bulamadı. Birçok adayda matematik, Almanca ve temel ekonomik bilgi eksikliği görüldüğünü açıklayan bazı işletmeler ek ders, uzun süreli staj ve iki aşamalı eğitim modelleri sunmaya başladı. Satış, lojistik, bankacılık, finans ve elektroteknik alanlarında hala boş yerler var. Başvurular Aralık ayına kadar devam ediyor. Kararsız gençler için iş ajansının meslek danışmanlığı hizmeti de açık. Meslek eğitimiyle ilgili sıkıntılar sürerken çocukların eğitim yaşamını doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Almanya'da aile ve iş yaşamını kolaylaştıracak önemli bir düzenleme bugün yürürlüğe girdi. 1 Ağustos 2026 itibariyle tüm birinci sınıf öğrencileri artık yasal olarak tam gün bakım hakkına sahip. Bu hak önümüzdeki yıllarda kademeli olarak genişletilecek ve 2029'a kadar tüm ilkokul seviyeleri tam gün bakım kapsamına alınacak. UNICEF'in son araştırması, Almanya'da çocukların eğitim fırsatlarının hala büyük ölçüde sosyal kökenlerine bağlı olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre tam gün bakım, çocuklara aile ortamından bağımsız ek destek ve eğitim imkanı sunarak fırsat eşitliğini artırabilir. Eğitim çevreleri bu adımı uzun süredir talep ediyordu. Ve bültenimizi hava durumuyla tamamlayacağız. Çünkü bugün yalnızca sıcak bir yaz günü yaşamıyoruz. Aynı zamanda günün başında sözünü ettiğimiz iklim tartışmalarını da adeta günlük hayatımızda hissediyoruz. Hessen çok sıcak. Sıcaklık gerçekten gitmiş miydi? Hafta sonu bazı yerlerde hava oldukça serinlemişti ama bugün bölgemizin neredeyse her yerinde en azından kuzeyde sıcaklıklar 33 derece civarında olacak. Güneyde ise sıcaklık 37 dereceye kadar çıkarak bir hayli daha sıcak olacak. En iyi dostlarımız yine karpuz, buz küpleri ve göller olacak. Çünkü bu tür bir havada yeterli sıvı alımı sağlanamazsa durum oldukça tehlikeli olabilir. Bu yüzden bol bol sıvı tüketmeyi, çevrenizi iyi havalandırmayı ve güneşten uzak durmayı unutmayın. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün iklim krizinden eğitime, gençlerin mesleki geleceğinden aile yaşamını kolaylaştıracak yeni düzenlemelere kadar gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaştık. Yaşadığımız gelişmeler bir kez daha gösteriyor ki yalnızca olayları izlemek değil, nedenlerini sorgulamak ve geleceğe etkilerini de düşünmek büyük önem taşıyor. Unutmaya, avunmaya değil, öğrenmeye çalışalım. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Tüm milletlerde öyle midir bilmiyorum ama biz millet olarak başkalarının zenginliklerinden bahsetmekten zevk alırız. Şu kadar parası var, bu kadar pulu var. Öbürü işte bu paranın nasıl kazanıldığına dair laflar eder. Kimisi kara para aklıyor der. Öbürü kadın ticareti yapıyor der. Öbürü işte ne bileyim esrarengiz ticareti yapıyor der falan. Evet, konu ne demiştik? Kara para. Ha, kara para nedir? Buna kim karar veriyor? İşte cevabı. Batı'da kara paranın ne olduğuna Amerika Birleşik Devletleri karar veriyor. Ben de ilk defa öğrendim. Batı'da kara paranın ne olduğuna Amerika Birleşik Devletleri karar veriyormuş. Değerli dinleyiciler, eski milletvekili ve ekonomi politikaları uzmanı Fabio De Masi yeni kitabında son yılların en büyük finans skandallarını ve bunların arkasındaki siyasi sorumluluğu ele alıyor. De Masi'ye göre Cum-Ex vergi skandalı, Wirecard olayı ve uluslararası vergi kaçırma yöntemleri finans kapitalizminin nasıl işlediğini gözler önüne seriyor. De Masi, Cum-Ex sisteminde bankalar ve yatırım fonlarının aynı hisse senetleri üzerinden gerçekte yalnızca bir kez ödenen vergiyi defalarca geri aldığını belirtiyor. Bu yöntemin yıllarca sürmesini ise siyasi irade eksikliğine bağlıyor. Ona göre 2008 mali krizinden sonra bu sistem kamuoyu tepki göstermeden bankaların dolaylı biçimde yeniden sermayelendirilmesine hizmet etti. Jungwirth'in gerçekleştirdiği söyleşide yalnızca Olaf Scholz değil, Friedrich Merz, FDP'li Wolfgang Kubicki ve bazı Yeşiller Partisi siyasetçileri de finans çevreleriyle ilişkileri nedeniyle eleştiriliyor. De Masi, farklı partilerden siyasetçilerin bu skandallar karşısında yeterince kararlı davranmadığını savunuyor. Wirecard skandalına da geniş yer veren De Masi, şirketin sadece büyük bir mal dolandırıcılığı olmadığını, pardon, şirketin sadece büyük bir mali dolandırıcılık olmadığını, aynı zamanda uluslararası istihbarat servislerinin ilgi alanına girdiğini öne sürüyor. Kaçak Wirecard yöneticisi Jan Marselek'in hem Rusya bağlantıları hem de batılı istihbarat çevreleriyle temaslarının Alman makamlarınca uzun süredir bilindiğini iddia ediyor. Uluslararası mali sızıntılar ve Panama belgeleri gibi ifşalara da değinen De Masi, bu belgelerin önemli suçları ortaya çıkardığını ancak seçici biçimde yayımlandığını savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel finans sistemi üzerindeki etkisine de dikkat çeken De Masi, Batı'da kara paranın ne olduğuna büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri karar veriyor, görüşünü dile getiriyor. WikiLeaks'in Amerika Birleşik Devletleri baskısıyla Visa ve Mastercard tarafından finansal sistemden dışlanmasını da buna örnek olarak gösteriyor. Kitabında çözüm önerilerine de yer veren De Masi, vergi cennetlerine yönelik daha sert yaptırımlar uygulanmasını, büyük servetlerin daha fazla vergilendirilmesini ve yapay zeka destekli denetim sistemleriyle Cum-Ex benzeri vergi dolandırıcılıklarının önlenmesini öneriyor. De Masi'ye göre finans piyasalarının yıllarca yeterince denetlenmemesi gelir eşitsizliğini artırırken siyasal güvensizliği de derinleştirdi. Bu ortamın Avrupa'da aşırı sağ partilerin yükselişine zemin hazırladığını savunuyor. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel 57 80 65.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Almanya'da iklim alarmı. Medya neden sessiz?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Ama sadece ne olduğunu değil, bu gelişmelerin yaşamımızı nasıl etkileyebileceğini de birlikte değerlendireceğiz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sıcaklık rekorlarına rağmen kamu yayınları ARD ve ZDF'in iklim krizine ayırdığı yayın süresi son 3 yılda yarı yarıya azaldı. Bir araştırmaya göre iklim krizinin etkileri giderek ağırlaşırken televizyonlarda bu konuya ayrılan süre %1'in bile altına düştü. Kölner Stadtanzeiger'in haberine göre uzmanlar bu durumun iklim krizinin hafife alınmasına ve yanlış bilgilerin yayılmasına zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor. Haziran ayından itibaren Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, 40 dereceye aşan sıcaklıklar, tropik geceler ve birçok kentte yaşanan su sıkıntısıyla dikkat çekti. Alman Meteoroloji Dairesi bu dönemi tarihi bir aşırı hava olayı olarak nitelendirdi. Ancak Klima for Acht girişiminin yaptığı analize göre bu olağanüstü gelişme ARD ve ZDF'in haber yayınlarına aynı ölçüde yansımadı. Araştırmaya göre 2026 yılının ilk 6 ayında kamu yayınlarında iklim krizine ayrılan yayın süresi tarihin en düşük seviyesine geriledi. ARD'de yayın süresinin yalnızca %0.95'i yani %1'i bile değil, ZDF'de ise %0.82'si ki bu da %1'in altında iklim konularına ayrıldı. Bu oran 2021 yılının ortasında düzenli ölçümlerin başlamasından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak değerlendiriliyor. 2023 yılıyla karşılaştırıldığında ise iklim haberlerinin yayın süresi yarıdan fazla azalmış durumda. Araştırmayı hazırlayanlar özellikle ARD'nin ana haber bülteni Tagesschau'yu eleştiriyor. Rapora göre meteoroloji kurumunun sıcak hava uyarısı yapmasının üzerinden 6 gün geçtikten sonra 24 Haziran'da ilk kez aşırı sıcaklarla iklim krizi arasındaki bağlantıya değinildi. ZDF'in bu ilişkiyi daha erken kurduğu ancak bunu istikrarlı bir biçimde sürdürmediği belirtiliyor. Klima for Acht sözcüsü ve veri bilimci Norman Schumann, yayın kuruluşlarının artık iklim krizini haberlerde görmezden gelmemesi gerektiğini belirterek programlardan sorumlu yöneticilerin iklim bağlantısını daha fazla gizlememe kararı almasına ihtiyacımız var, dedi. Araştırmada sıcak hava dalgalarından en fazla yaşlıların etkilendiğine dikkat çekiliyor. Aynı zamanda ARD ve ZDF'in en geniş izleyici kitlesini de yaşlıların oluşturduğu vurgulanarak kamu yayınlarının bu konuda özel bir sorumluluk taşıdığı ifade ediliyor. Raporda en çok izlenen yayınlar sessiz kaldığında İklim krizinin sonuçlarını açıklama görevini başkalarına bırakıyor. Bu da krizin hafife alınmasına ve yanlış bilgilerin yayılmasına alan açıyor değerlendirmesi yer aldı. Haziran ayındaki sıcak hava dalgası Almanya'da karayolları ve demir yollarında hasara yol açtı. Çok sayıda orman ve arazi yangını meydana geldi. Köln ve Essen gibi bazı kentlerde sıcak çarpması vakaları nedeniyle ambulans ve acil servisler kapasitesinin üzerine çıktı. Alman İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 22 Haziran'da başlayan en sıcak hafta boyunca ülkede 2 hafta öncesine kıyasla yaklaşık 6800 daha fazla ölüm kaydedildi. Bu artışın önemli ölçüde aşırı sıcaklarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. İklim krizinin medyada giderek daha az yer bulduğu eleştirileri yapılırken bu kez Almanya'nın en saygın iklim bilimcilerinden biri aynı konuda çok çarpıcı uyarılarda bulunuyor. Almanya'nın tanınmış iklim bilimcisi Moib Latif, iklim krizine karşı gerekli bilgi ve teknolojinin bulunduğunu ancak siyasi irade ve toplumsal değişim isteğinin yetersiz olduğunu söyledi. Latif yeni kitabında küresel tatlı su kıtlığının bazı bölgelerde su iflasına dönüştüğünü belirtiyor. Eriyen buzulların geri dönmeyecek şekilde yok olması birçok bölgeyi gelecekte ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya bırakıyor. Bilimsel uyarıların tek başına yeterli olmadığını söyleyen Latif, siyasetin insanların değişime teşvik etmesi gerektiğini vurguluyor. Almanya'da da partiler arasında uzun vadeli iklim politikaları konusunda uzlaşma eksikliği olduğunu ifade ediyor. Latif, fosil yakıt lobisinin hala güçlü olduğunu, Alman otomotiv sektörünün ise elektrikli araç dönüşümünde geride kaldığını söylüyor. Kuraklaşan toprakların yağışı emememesi nedeniyle yeraltı sularının hızla tükendiğini de hatırlatıyor. Tüm uyarılarına rağmen Latif umutlu. Almanya'nın bugün elektriğinin yarısından fazlasını yenilenebilir kaynaklardan üretmesinin bir zamanlar imkansız görüldüğünü hatırlatıyor. Ancak toplumun bir kısmının refah kaybı korkusuyla değişime direndiğini, bunun da reformları geciktirdiğini belirtiyor. Kassel'de yeni öğretim yılı başlarken hem şehirde hem de ilçede çok sayıda boş eğitim ve dual eğitim yeri dikkat çekiyor. İşverenler gençleri meslek eğitimine yönlendirmede giderek daha fazla zorlanıyor. İş ajansının verilerine göre Temmuz sonunda kentte yaklaşık 450, ilçede ise 300'e yakın meslek eğitim yeri hala doldurulamadı. En büyük açık satış, depo ve lojistik ve elektroteknik alanlarında. Hana gazetesinin haberine göre Kassel bölgesinde bu yıl 2900 eğitim yeri için 2700 başvuru yapıldı. Yani sayı olarak büyük bir eksiklik yok. Ancak firmalar uygun aday bulmanın her geçen yıl zorlaştığını söylüyor. Deutsche Industrie und Handelskammer'ın 2026 değerlendirmesine göre geçen yıl her iki işletmeden biri uygun çırak bulamadı. Birçok adayda matematik, Almanca ve temel ekonomik bilgi eksikliği görüldüğünü açıklayan bazı işletmeler ek ders, uzun süreli staj ve iki aşamalı eğitim modelleri sunmaya başladı. Satış, lojistik, bankacılık, finans ve elektroteknik alanlarında hala boş yerler var. Başvurular Aralık ayına kadar devam ediyor. Kararsız gençler için iş ajansının meslek danışmanlığı hizmeti de açık. Meslek eğitimiyle ilgili sıkıntılar sürerken çocukların eğitim yaşamını doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Almanya'da aile ve iş yaşamını kolaylaştıracak önemli bir düzenleme bugün yürürlüğe girdi. 1 Ağustos 2026 itibariyle tüm birinci sınıf öğrencileri artık yasal olarak tam gün bakım hakkına sahip. Bu hak önümüzdeki yıllarda kademeli olarak genişletilecek ve 2029'a kadar tüm ilkokul seviyeleri tam gün bakım kapsamına alınacak. UNICEF'in son araştırması, Almanya'da çocukların eğitim fırsatlarının hala büyük ölçüde sosyal kökenlerine bağlı olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre tam gün bakım, çocuklara aile ortamından bağımsız ek destek ve eğitim imkanı sunarak fırsat eşitliğini artırabilir. Eğitim çevreleri bu adımı uzun süredir talep ediyordu. Ve bültenimizi hava durumuyla tamamlayacağız. Çünkü bugün yalnızca sıcak bir yaz günü yaşamıyoruz. Aynı zamanda günün başında sözünü ettiğimiz iklim tartışmalarını da adeta günlük hayatımızda hissediyoruz. Hessen çok sıcak. Sıcaklık gerçekten gitmiş miydi? Hafta sonu bazı yerlerde hava oldukça serinlemişti ama bugün bölgemizin neredeyse her yerinde, en azından kuzeyde sıcaklıklar 33 derece civarında olacak. Güneyde ise sıcaklık 37 dereceye kadar çıkarak bir hayli daha sıcak olacak. En iyi dostlarımız yine karpuz, buz küpleri ve göller olacak. Çünkü bu tür bir havada yeterli sıvı alımı sağlanamazsa durum oldukça tehlikeli olabilir. Bu yüzden bol bol sıvı tüketmeyi, çevrenizi iyi havalandırmayı ve güneşten uzak durmayı unutmayın. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugün iklim krizinden eğitime, gençlerin mesleki geleceğinden aile yaşamını kolaylaştıracak yeni düzenlemelere kadar gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaştık. Yaşadığımız gelişmeler bir kez daha gösteriyor ki yalnızca olayları izlemek değil, nedenlerini sorgulamak ve geleceğe etkilerini de düşünmek büyük önem taşıyor. Unutmaya, avunmaya değil, öğrenmeye çalışalım. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Salgın sorunları son yıllarda Almanya'daki birçok gölde görülüyor. Kassel Belediyesi hem halk sağlığını korumak hem de gölün doğal dengesini sürdürmek için su kalitesini yakından izliyor. Dilersen evet değerli dinleyiciler, merakla kalın. Bizden bugünlük bu kadar.
1: Radyo Kassel 0561
2: 57 80 65
1: Posta @radyokassel.de

0: Almanya'da emeklilik kavgası.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 4 Ağustos Salı. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da öne çıkan gelişmeleri konuşacağız ama sadece ne olduğunu değil, bu gelişmelerin sizin yaşamanızı nasıl etkileyebileceğini de birlikte değerlendireceğiz. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümetin 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz erken emeklilik hakkını kaldırmayı öngören planı yeni bir siyasi tartışma başlattı. Özellikle Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde SPD ve CDU içinden yükselen itirazlar emeklilik reformunu koalisyonun en tartışmalı politikalarından biri haline getirdi. Almanya'da hükümetin hazırladığı emeklilik reformu paketi henüz yasalaşmadan yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Tartışmaların odağında 45 yıl prim ödeyen emekçilerin yasal emeklilik yaşından 2 yıl önce maaş kesintisi olmadan emekli olabilmesini sağlayan düzenlemenin kaldırılması yer alıyor. Hükümet emeklilik komisyonunun önerilerini büyük ölçüde bir bütün olarak hayata geçirmek istiyor. Ancak hem koalisyon ortaklarından hem de eyalet hükümetlerinden gelen itirazlar reformun geleceğini belirsiz hale getirdi. Kamuoyunda uzun yıllardır 63 yaşında emeklilik olarak bilinen uygulama ilk yürürlüğe girdiğinde gerçekten 63 yaşında emekliliğe imkan tanıyordu. Ancak emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi nedeniyle bugün bu hak örneğin 1964 doğumlular için ancak 65 yaşında kullanılabiliyor. Buna rağmen düzenleme kamuoyunda hala eski adıyla anılıyor. Öneriye karşı çıktığını belirten Saarland Eyalet Başbakanı SPD'li Anke Rehlinger, bu plan insanların ömür boyu verdikleri emeğe duyulan saygıyla bağdaşmıyor dedi. Haberde Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı SPD'li Manuela Schwesig'in de aynı görüşü paylaştığı ve Doğu eyaletlerindeki bazı CDU'lu eyalet başbakanları ile birlikte 45 yıl prim ödeyenlerin mevcut haklarının korunmasını savunduğu belirtildi. CDU yönetimi ise reform paketinin yeniden tartışmaya açılmasına karşı çıkıyor. Alman emeklilik sigortasının verilerine göre 2024 yılında yaklaşık 937 bin emekçi ilk kez yaşlılık emeklisi oldu.

Başkanı Ines ise mevcut düzenlemenin genişletilmesini talep etti. Doğu Almanya'daki bazı sayıda ulu eyalet başbakanlarının çıkışını doğru bulduğunu belirten Ines, ancak bu desteğin Doğu eyaletlerindeki seçimlerin ardından da devam edip etmeyeceği konusunda kuşkuları olduğunu ifade etti. Ines ayrıca SPD'yi hükümette dişsiz bir kaplan gibi davranmakla suçladı. 16 eyalet liderinden 7'si 63 yaşında emeklilik uygulamasının devam etmesini istiyor. Eylül ayında Saksonya-Anhalt, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yapılacak eyalet seçimleri yaklaşırken emeklilik tartışmasının daha da büyümesi bekleniyor. Federal hükümet ise tüm itirazlara rağmen emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısını yıl sonuna kadar meclise sunmayı hedefliyor. Almanya'da sosyal haklar ve emeklilik tartışılırken Avrupa'nın karşı karşıya olduğu bir başka sorun da giderek büyüyor. İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri. Kuraklık ve aşırı sıcaklar sadece doğayı değil, milyonlarca insanın günlük yaşamını ve gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Avrupa'daki çiftçiler devam eden kuraklık nedeniyle gıda üretiminde ciddi düşüşler ve artan fiyatlar konusunda uyarıda bulunuyor. Hessen Çiftçiler Birliği uzun süren yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışların çayırların yeniden büyümesini engellediğini açıkladı. Özellikle hayvancılık yapan işletmelerin hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamakta zorlanacağı belirtildi. Aşağı Saksonya'daki meslek birliği Land Folk, kuraklık ve aşırı sıcakların gelecekte belirgin verim kayıplarına yol açabileceğini belirtti. Doğuştan Funk'un haberine göre Avrupa'nın diğer ülkelerinden de benzer uyarılar geliyor. Fransız Sebze Üreticileri Birliği, Légumes de France'ın bir sözcüsü, sıcaklık, kuraklık ve orman yangınlarının mısır, sebze ve tahıl gibi tarım ürünlerine ciddi zarar verdiğini söyledi. Bu yıl onlarca milyon euro değerinde ürünün kaybedilebileceği tahmin ediliyor. İspanya'da Tarım Bakanlığı ülkenin tahıl üretiminin geçen yılki 24 milyon tondan bu yıl yaklaşık 18,5 milyon tona düşeceğini tahmin ediyor. Avrupa Birliği de kendi hasat beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Kuraklığın etkileri Avrupa genelinde hissedilirken Almanya'da da aşırı hava olayları yaşamı zorlaştırıyor. Son günlerde etkili olan sıcak hava dalgasına bu kez şiddetli fırtınalar eşlik etti. Bazı bölgelerde maddi hasarlar meydana gelirken ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı. Almanya'da etkili olan sıcak hava dalgası şiddetli fırtınalarla birleşerek birçok bölgede yaralanmalara, hasarlara ve ulaşım sorunlarına yol açtı. Pazartesi akşamından bu yana Thüringen, Kuzey Renvestfalya ve Hamburg başta olmak üzere çeşitli eyaletlerde gök gürültülü fırtınalar görüldü. Thüringen'de bir mesosiklon nedeniyle binalar ve elektrik hatları zarar gördü. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Kuzey Renvestfalya'da devrilen ağaçlar hem karayolunu hem de demiryolu hatlarını etkiledi. Schwelm yakınlarında bir ağacın yüksek gerilim hattına düşmesi sonucu bir ICE treni 130 yolcusuyla 4 saat boyunca yolda kaldı. Frankfurt, Köln, Aachen hattında uzun süreli sefer iptalleri yaşanıyor. Köln, Aachen arasında otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Hamburg'da sabah saatlerinde etkili olan kısa ama şiddetli fırtına bir ağacın dolu bir minibüsün üzerine düşmesine neden oldu. 7 kişi yaralandı, 3'ü çocuk olmak üzere tüm yolcular itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Meteoroloji gün boyunca 38 dereceye varan sıcaklıklar ve yeni fırtınalar konusunda uyarılarını sürdürüyor. Hava olaylarını ve iklim krizinin gündemi belirlediği bir dönemde Almanya'da hukuk ve ifade özgürlüğü alanında da önemli bir karar çıktı. Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin kararı, Nazi sembollerinin hangi koşullarda kullanılabileceği ve siyasi eleştirinin sınırları konusunda yeni bir tartışma başlattı. Almanya'da Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi, İsrail'in Gazze'deki saldırıları

0: yaptıklarını Nazi rejimiyle karşılaştıran sosyal medya paylaşımlarının suç olmadığına hükmetti. Mahkeme 2023 ve 2024 yıllarında Nazi sembolleri kullanarak İsrail'in Gazze operasyonlarını eleştiren iki paylaşım yapan kişinin bu sembolleri Nazi ideolojisini övmek için değil, sert siyasi eleştiri amacıyla ve Nazi suçlarını açıkça kınayan bir bağlamda kullandığını belirtti. Lütfüksaf'ın Asliye Mahkemesi sanığı daha önce anayasa karşıtı örgüt sembolleri kullanmaktan toplam 2400 euro para cezasına çarptırmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme sembollerin eleştirel amaçla kullanıldığına dikkat çekerek cezayı kaldırdı ve sanığın beraatine karar verdi. Kararda paylaşımların Yahudilere yönelik nefret söylemi içermediği, Holokost'u önemsizleştirmediği ve kamu barışını bozacak nitelikte olmadığı vurgulandı. Mahkeme, Nazi sembollerinin kullanımını düzenleyen Ceza Kanunu'nun 86A maddesinin ifade özgürlüğü gözetilerek dar yorumlanması gerektiğini de hatırlattı. Mahkeme, paylaşımların İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik sert eleştiri niteliğinde olduğunu, Yahudilere hedef almadığını ve kamu barışını bozacak nitelik taşımadığını belirtti. Mahkeme ikinci paylaşım bakımından da Gamal Haş'la Davut Yıldız'ının birlikte kullanılmasının Nazi ideolojisine açık bir karşı duruş sergilediğini, bu nedenle ceza hukuku kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek sanığın her iki suçlamadan da beraatine karar verdi. Dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bir yanda emeklilik hakkı üzerinden sosyal adalet tartışması sürerken, diğer yanda iklim değişikliğinin tarım ve günlük yaşam üzerindeki etkileri giderek daha görünür hale geliyor. Siyaset, ekonomi ve hukuk alanındaki gelişmeler önümüzdeki dönemde de Almanya'nın önemli gündem maddeleri olmaya devam edecek. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar sağlıkla ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

şey hatırlatıyor seni. Bazen bir müzik çalar, bazen bir dalga sesi, bazen ilgisiz bir şey anımsatıyor seni. Arıyorsam seni ben, aramıyorsan beni, biraz da bildiğinden seni istediğimi. Arıyorsam seni ben,

0: Almanya'da emeklilik kavgası.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 4 Ağustos Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da öne çıkan gelişmeleri konuşacağız ama sadece ne olduğunu değil, bu gelişmelerin sizin yaşamanızı nasıl etkileyebileceğini de birlikte değerlendireceğiz. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümetin 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz erken emeklilik hakkını kaldırmayı öngören planı yeni bir siyasi tartışma başlattı. Özellikle Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde SPD ve CDU içinden yükselen itirazlar emeklilik reformunu koalisyonun en tartışmalı politikalarından biri haline getirdi. Almanya'da hükümetin hazırladığı emeklilik reformu paketi henüz yasalaşmadan yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Tartışmaların odağında 45 yıl prim ödeyen emekçilerin yasal emeklilik yaşından 2 yıl önce maaş kesintisi olmadan emekli olabilmesini sağlayan düzenlemenin kaldırılması yer alıyor. Hükümet emeklilik komisyonunun önerilerini büyük ölçüde bir bütün olarak hayata geçirmek istiyor. Ancak hem koalisyon ortaklarından hem de eyalet hükümetlerinden gelen itirazlar reformun geleceğini belirsiz hale getirdi. Kamuoyunda uzun yıllardır 63 yaşında emeklilik olarak bilinen uygulama ilk yürürlüğe girdiğinde gerçekten 63 yaşında emekliliğe imkan tanıyordu. Ancak emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi nedeniyle bugün bu hak örneğin 1964 doğumlular için ancak 65 yaşında kullanılabiliyor. Buna rağmen düzenleme kamuoyunda hala eski adıyla anılıyor. Öneriye karşı çıktığını belirten Saarland Eyalet Başbakanı SPD'li Anke Rehlinger, bu plan insanların ömür boyu verdikleri emeğe duyulan saygıyla bağdaşmıyor dedi. Haberde Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı SPD'li Manuela Schwesig,

emeklilik hakkından yararlandı. Reform planına sosyal kuruluşlardan da tepki geldi. Sosyal Birlik VDK Başkanı Bentele, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada hükümetin girişiminin uzun yıllar çalışıp prim ödeyen ve emekliliğini hak eden insanları hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Bentele, 45 yıl boyunca emeklilik sigortalarına prim ödeyen kişilerin emeklilik zamanına kendilerinin karar verebilmesi gerektiğini savundu. Sol Parti eş başkanı İnes ise mevcut düzenlemenin genişletilmesini talep etti. Doğu Almanya'daki bazı seydi ulu eyalet başbakanlarının çıkışını doğru bulduğunu belirten İnes, ancak bu desteğin Doğu eyaletlerindeki seçimlerin ardından da devam edip etmeyeceği konusunda kuşkuları olduğunu ifade etti. İnes ayrıca SPD'yi hükümette dişsiz bir kaplan gibi davranmakla suçladı. 16 eyalet liderinden 7'si 63 yaşında emeklilik uygulamasının devam etmesini istiyor. Eylül ayında Saksonya-Anhalt, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yapılacak eyalet seçimleri yaklaşırken emeklilik tartışmasının daha da büyümesi bekleniyor. Federal hükümet ise tüm itirazlara rağmen emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısını yıl sonuna kadar meclise sunmayı hedefliyor. Almanya'da sosyal haklar ve emeklilik tartışılırken Avrupa'nın karşı karşıya olduğu bir başka sorun da giderek büyüyor. İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri. Kuraklık ve aşırı sıcaklar sadece doğayı değil, milyonlarca insanın günlük yaşamını ve gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Avrupa'daki çiftçiler devam eden kuraklık nedeniyle gıda üretiminde ciddi düşüşler ve artan fiyatlar konusunda uyarıda bulunuyor. Hessen Çiftçiler Birliği uzun süren yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışların çayırların yeniden büyümesini engellediğini açıkladı. Özellikle hayvancılık yapan işletmelerin hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamakta zorlanacağı belirtildi. Aşağı Saksonya'daki meslek birliği Land Folk, kuraklık ve aşırı sıcakların gelecekte belirgin verim kayıplarına yol açabileceğini belirtti. Doğuştan Funk'un haberine göre Avrupa'nın diğer ülkelerinden de benzer uyarılar geliyor. Fransız Sebze Üreticileri Birliği, Legume de France'ın bir sözcüsü, sıcaklık, kuraklık ve orman yangınlarının mısır, sebze ve tahıl gibi tarım ürünlerine ciddi zarar verdiğini söyledi. Bu yıl onlarca milyon euro değerinde ürünün kaybedilebileceği tahmin ediliyor. İspanya'da Tarım Bakanlığı ülkenin tahıl üretiminin geçen yılki 24 milyon tondan bu yıl yaklaşık 18,5 milyon tona düşeceğini tahmin ediyor. Avrupa Birliği de kendi hasat beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Kuraklığın etkileri Avrupa genelinde hissedilirken Almanya'da da aşırı hava olayları yaşamı zorlaştırıyor. Son günlerde etkili olan sıcak hava dalgasına bu kez şiddetli fırtınalar eşlik etti. Bazı bölgelerde maddi hasarlar meydana gelirken ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı. Almanya'da etkili olan sıcak hava dalgası şiddetli fırtınalarla birleşerek birçok bölgede yaralanmalara, hasarlara ve ulaşım sorunlarına yol açtı. Pazartesi akşamından bu yana Thüringen, Kuzey Rhein-Westfalia ve Hamburg başta olmak üzere çeşitli eyaletlerde gök gürültülü fırtınalar görüldü. Thüringen'de bir mesosiklon nedeniyle binalar ve elektrik hatları zarar gördü. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Kuzey Rhein-Westfalia'da devrilen ağaçlar hem karayolunu hem de demiryolu hatlarını etkiledi. Şivelm yakınlarında bir ağacın yüksek gerilim hattına düşmesi sonucu bir ICE treni 130 yolcusuyla 4 saat boyunca yolda kaldı. Frankfurt, Köln, Aachen hattında uzun süreli sefer iptalleri yaşanıyor. Köln, Aachen arasında otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Hamburg'da sabah saatlerinde etkili olan kısa ama şiddetli fırtına bir ağacın dolu bir minibüsün üzerine düşmesine neden oldu. 7 kişi yaralandı, 3'ü çocuk olmak üzere tüm yolcular itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı.
Meteoroloji gün boyunca 38 dereceye varan sıcaklıklar ve

0: yeni fırtınalar konusunda uyarılarını sürdürüyor. Hava olaylarını ve iklim krizinin gündemi belirlediği bir dönemde Almanya'da hukuk ve ifade özgürlüğü alanında da önemli bir karar çıktı. Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin kararı Nazi sembollerinin hangi koşullarda kullanılabileceği ve siyasi eleştirinin sınırları konusunda yeni bir tartışma başlattı. Almanya'da Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Nazi rejimiyle karşılaştıran sosyal medya paylaşımlarının suç olmadığına hükmetti. Mahkeme 2023 ve 2024 yıllarında Nazi sembolleri kullanarak İsrail'in Gazze operasyonlarını eleştiren iki paylaşım yapan kişinin bu sembolleri Nazi ideolojisini övmek için değil, sert siyasi eleştiri amacıyla ve Nazi suçlarını açıkça kınayan bir bağlamda kullandığını belirtti. Lüttichshafen Asliye Mahkemesi sanığı daha önce anayasa karşıtı örgüt sembolleri kullanmaktan toplam 2400 euro para cezasına çarptırmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme sembollerin eleştirel amaçla kullanıldığına dikkat çekerek cezayı kaldırdı ve sanığın beraatine karar verdi. Kararda paylaşımların Yahudilere yönelik nefret söylemi içermediği, Holokost'u önemsizleştirmediği ve kamu barışını bozacak nitelikte olmadığı vurgulandı. Mahkeme, Nazi sembollerinin kullanımını düzenleyen Ceza Kanunu'nun 86A maddesinin ifade özgürlüğü gözetilerek dar yorumlanması gerektiğini de hatırlattı. Mahkeme, paylaşımların İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik sert eleştiri niteliğinde olduğunu, Yahudilere hedef almadığını ve kamu barışını bozacak nitelik taşımadığını belirtti. Mahkeme ikinci paylaşım bakımından da Gamal Haş'la Davut Yıldızı'nın birlikte kullanılmasının Nazi ideolojisine açık bir karşı duruş sergilediğini, bu nedenle ceza hukuku kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek sanığın her iki suçlamadan da beraatine karar verdi. Dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bir yanda emeklilik hakkı üzerinden sosyal adalet tartışması sürerken, diğer yanda iklim değişikliğinin tarım ve günlük yaşam üzerindeki etkileri giderek daha görünür hale geliyor. Siyaset, ekonomi ve hukuk alanındaki gelişmeler önümüzdeki dönemde de Almanya'nın önemli gündem maddeleri olmaya devam edecek. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Amerikan türküsü. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. 90'ında bir madenci otururdu üç kızıyla. Dağ başında bir mağarada en büyük Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Ah bir tanem sunam benim, ah bir tanem Clementine. Koydun beni, geçtin gittin, perişanım Clementine. İnce belli, nazlıcaydı, takunyası mor tahtadan. Tökezlendi, düştü nehre, çaktı köprü tahtadan. Su üstünde gonca ağzı, kurtululmaz çırpınmayla. Yüzme bilsem kurtarırdım, baka kaldım arkasından. Dünyalar yıkıldı sandım, derdim günüm Clementine. Kederimden fikrim şaştım, kırıştırdım bacısıyla. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine.

Şimdi okuduğu şiiri dinlediğimiz Can Yücel, Diken gazetesiyle yaptığı söyleşide "Yaşamım benim en güzel şiirim" demişti. Aramızdan ayrılalı 23 yıl olmuş. Modern Türk şiirinin en özgün isimlerinden Can Yücel, ölümünün 23. yılında anılacak. Ağustos ayında, ya ayın 12'sinde. Biz biraz erken davrandık. 1926'da İstanbul'da doğan Yücel, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in oğlu olarak edebiyatla iç içe bir ortamda büyüdü. İlk şiirini 10 yaşında yazdı. Şiire yönelmesinde ailesinin büyük etkisi olduğunu sık sık dile getirdi. Ankara Erkek Lisesi'nde edebiyatla tanışan Yücel, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde klasik filoloji okudu. Cambridge Üniversitesi'nde Latince ve Yunanca eğitim aldı. Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. Çeşitli elçiliklerde çevirmenlik görevleri üstlendi. 1958'de Türkiye'ye dönen Yücel bir süre turist rehberliği yaptıktan sonra bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını sürdürdü. 1989'dan sonra Datça'ya yerleşerek şiirlerini burada kaleme aldı. Yücel, yalın dili, taşlamaları, toplumsal duyarlılığı ve mizahıyla edebiyat çevrelerinde kendine özgü bir yer edindi. Shakespeare, Lorca ve Brecht gibi önemli isimleri Türkçe'ye kazandırdı. To be or not to be'yi "bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin" şeklinde çevirmesi geniş yankı uyandırdı. 12 Mart döneminde yaptığı çeviriler nedeniyle 15 yıl hapse mahkum edildi. 1974 affıyla serbest kaldı ve hapiste yazdığı Bir Siyasi'nin şiirlerini yayınladı. 1980 sonrası Rengahenk kitabı müsteşenlik iddiasıyla top atıldı. 1998'de Demirel'e hakaret suçlamasıyla yargılandı ancak cezası ertelendi. Şiirlerinde ailesine duyduğu sevgiyi sıkça işleyen Yücel, "Hayatta ben en çok babamı sevdim. Küçük kızım Suya" gibi unutulmaz dizelere imza attı. Şiiri evrenin müziğini kurma çabası olarak tanımladı. Can Yücel, bademci kanseri tedavisi gördüğü İzmir'de 12 Ağustos 1999'da 73 yaşında hayatını kaybetti. Datça'daki evi bugün müze olarak ziyaret ediliyor. Ölümünden sonra ona ait olmayan şiirlerin internette yayılması üzerine ailesi Yücel'in uslubuyla bağdaşmayan bu dizelere karşı uyarılarda bulundu. Merakla kalın.

Aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan gel bir yere.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.